Şimdi beni anlıyor musun? Bu şarkımı dinliyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun?

hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni

birazdan gelecek. O gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru.

olsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtım. Kurulsa ne yazar,

dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

beni bir kez. Anladın mı? Sen de mi gidiyorsun be kızım? İçimi yaka yaka, gözlerime baka baka. Hiç mi düşünmedin ardından bırakacak bu ağladığın yaşa? Ben hep senin için ağladım, hep senin için üzüldüm. Bu gözler senin için yaşla doldu. Senin için, senin için kapanacak gidecek be gözüm. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte gözüm. Kimin

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İstanbul Bakırköy ile ilgili bir bilgi paylaşımı özellikle yolda olan dostlarımız için 5-9 Mayıs yani bugün başlıyor, 9 Mayıs'a kadar devam edecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı çerçevesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak, yolları da yazmışlar. Yeni hava sabah 7 akşam 7 arası. Yeni Havalimanı Caddesi D100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı.

Hareketli güzel bir şarkı yapmış Bülent Hanım. Ama insan biraz böyle içinde fazladan söz bekliyor ya. Hani biraz daha mı söz yazsalardı? Çok güzel ritmi. Bülent Ersoy da okumuş maşallah. Gerçi hayatımız yalan dolan da. Onu çok güzel anlatmış. Kuyruklu yalan. Atacan. Şimdi Yunanistan'a bir selam atacağım. Hadi bu sana gelsin hadi. Dadaş Ali. Günaydın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
1: Borusan Next. Çay başka, çay kurban başka.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Ritmini yakala. Magna P.
8: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
7: Magna P.
9: Baba.
10: Baba.
11: Baba.
12: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına iş ceple yetişin. İş cepten görüntülü görüşmeyle çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
13: Benim bankam iş bankası.
14: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle...

Hani arasan bir dert, aramasan ayrı bir dert misali. Bayram öncesi 1,5 gün idare izin sayılacak. Tatil 9 gün olacak. Evlilik kredisinde de, burası çok önemli, dikkatimi çekti. Bayram tatili 9 gün. Dün akşam bizim haber merkezinden mesaj geldi. Dedim bayramda gelmiyoruz herhalde. Komik olma Sebastian dediler. Dediler komik olma. Evlilik kredisinde ödeme dönemi içinde ikinci çocuk olursa kalan taksitler silinecek. Evlilik kredisi aldınız, borçlarınızı ödüyorsunuz. Bir çocuğunuz oldu, Allah bağışlasın. İkincisi dünyaya geldiğinde kalan taksitler silinecek diyor haberin detayında. Mayıs kar yağışı yolları kapattı maalesef. Dün izlemişsinizdir. Çok geçmiş olsun bir kez daha Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya. Havadaki yüksek basınç sıkışmasıyla oluşan omega blokajı nedeniyle yurtta sıcaklıklar aniden düştü. Aynı gün kar yağışı, sel, fırtına, hortum, heyelan meydana geldi. Çok sayıda şehirlerde yollar kapandı. Soğuk bir yağışlı hava. Şurası güzel. Yarından itibaren yurdu terk edecek diyor haber. Sıcaklıklar artacak. İlkbaharı görmeden yazı göreceğiz galiba.

0: Çok yerinde bir soru geldi. Ona döneceğim. Dönmeden bir günaydın muhabbetine geçelim. Diyarbakır'dan Hüseyin, sıradaki şarkı ikimize olsun diyor. Ay canım, çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir şarkı var sırada. Adana'dan Yalçın servis şoförlerine selam gönderdi. Almanya'dan Kadir Daşan geldi. Ödemiş'ten selam Mestan geldi. Beşiktaş gibi oynarsak alırız, yoksa Konya yolundayız diye bağırırız Sergen'e diyor. Hanover'dan Sebo göndermiş. Konya yolu. Hasan Mutlu Belçika'ya selam. Sakarya'dan İbrahim Göçen. Şoför arkadaşlara, özellikle Serkan arkadaşımıza demiş. Kocaeli İzmit Erol günaydın. Ses ver, burada da kredi versinler diyor. Yunanistan'dan, Atina'dan. Oradakilere söyleyeceğim, size kredi verecekler. Neyse. Akşamki maçta iyi oyun, iyi bir skorla turu geçeriz diye umut ediyorum ama bakacağız diyor İzzet. Antalya'dan Serkan'a da günaydın. Soru şu, Osman göndermiş. İsmim Osman diyor. Çocuk ikiz olursa borcu direkt siliyorlar mı? Adam haklı. Osman'cığım, onu da sordum. İlk etapta çocuk ikiz olursa %50'sini siliyorlar. Yok, şaka şaka, bilmiyorum valla. Ucuz olursa üstte para veriyorlar. Ay!
1: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Lastikler.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net,
1: Sigortam.net. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'dır, Best Allianz. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
4: benim. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.
9: İlaç gibi radyo.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 5 Mayıs Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Kabineden 9 gün tatil müjdesi çıktı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu kararı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu.
2: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
1: Erdoğan, gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da söyledi.
2: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
2: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
1: Gündeminde Avrupa Birliği üyelik süreci de vardı.
2: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
1: Hürmüz'de tansiyon yüksek. Amerikan Başkanı Trump yine meydan okudu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini belirtti. Müzakerelere dönme çağrısı yaptı. CHP seçim çalışmalarını başlattı. Genel Başkan Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, en iyi savunma hücumdur, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi.
3: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
1: Gündeminde enflasyon rakamları da vardı.
3: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda
1: Kat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Pazar günü iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün eğitim ara verildi. Barajlar doluyor. İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,51 değer kaybıyla 14.369 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 45.21, euro 52.86, gram altın 6.597 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 80.000 dolar bandında.
0: Spor.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları bu gece başlıyor. Arsenal ve Atletico Madrid birbirinin rövanşında İngiltere'de final için sahaya çıkacak. Karşılaşma 22'de başlayacak. İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. kez şampiyon oldu. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain, Ali Ağapetkim Spor'u konuk edecek. Maç saat 18'de başlayacak.
0: Unutmayın, haber eşittir.

0: Bir hayat. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik, Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 17, Ankara sağanak yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21, Bursa hafif yağmurlu 16, Antalya çok bulutlu 23 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik, Otopratik.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için.

Eskiden çeyrek vardı. Sonra grama düştü. Şimdi en büyük takı 200 lira. Öp de başına koy takarlarsa. Almanya'dan Mustafa Ali Önen günaydın. Alican, Türkiye geç kalmış. Hollanda'da 25 yaşın aşağısında sigara satışı yasak diyor. Kimliği göstermeyen sigara ve alkol alamaz diyor. 25 yaş. Almadınız ki biz Avrupa Birliği'ni. Alsaydınız biz de yapardık yani. Kayseri'den Mert. Sigara kullanmıyorum ama en az Fenerbahçe kadar diyor. Bünyeme zarar veriyor diye yazmış. Dur bakalım, Aziz Başkan aday olacak mı? Kan bari, gözü doysun diyorlar. Çok doymadan dön bari. Fıtı fıtı yapma, içkine... Bir de aileler için Ömer göndermiş. Ha, esnaf yine şikayet edecek demiş. Vallahi ben şikayet eden esnaf görmedim. Hiç rastlamadım.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Ritmini yakala.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
5: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
6: Prime Computestler'de ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Otopratik.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
0: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
7: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: sana. Az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Balıkesir'den Adem. 15 yıl oldu diyor. Bıraktım. Hesap yapmış. Günde bir paket içseydim diyor. 547 bin lira yapardı diyor. Kâra geçmem lazım. Üste borçlandım diyor. Demek ki sen hesap bilmiyorsun. Abur cubura mı yatırdın parayı, ne yaptın? Demek elim boşuna, bu da beni kahreder. Bizim burada 80 yıllardan beri 18 yaş altı sigara alamaz. Ehliyeti göstermesi gerekiyor. Şu iğrenç pis kokulu zehri tamamen dünyadan kaldırsalar diyor. İngiltere belli bir doğum sonrası dünyaya gelenleri ömür boyu sigarayı yasaklamıştı. Geçenlerde bu

Mayıs ayındayız, daha yine girdik. Ayın 5'i, şunu şurası da 26 günü var bitmesi için. Sonrasında Haziran ve Temmuz derken, Temmuz'un başında acaba emekli ve memur maaşları ne olacak? Ne kadar zam gelecek? Tahmini açıklamalar yapılmış. Rakamlar güzel görünüyor. O zamana kadar enflasyon düşmezse. Şimdilik güzel görünüyor. Yani şöyle güzel görünüyor, yanlış anlaşılmasın. Tahminimizden yüksek görünüyor. Lazım olandan az. Orası net.

Amerikan gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Sabahın manşetine bakalım şimdi. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin küresel aktör olamayacağını belirten Başkan Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak ülke değiliz. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıyet bir özel haber var manşette. Cep yakan kep, şatafatlı mezuniyet törenleri bütçeyi zorluyor. Anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci mezuniyet heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Kep atmanın bedeli üniversitelerde ek masraflarla birlikte 35 bin lirayı bulabiliyor. O paraya bilgisayar. Bu durum Erdoğan'ın son 8 yılda söylediği şu sözleri hatırlattı. Bu dönemin adı yeniden diriliş, şahlanış dönemidir. Bu şahlanışımızı durduracak hiçbir fani güç yoktur. İttifak sokakta kurulacak. Hemen bu haberin üstünde dikkat çeken başlık, CHP yeni mücadele stratejisini hayata geçirdi. CHP 81 il ve 973 ilçede sahaya iniyor. Genel Başkan Özgür Özel, savunmadan hücuma geçiyoruz diyerek ittifakın kapıda, çarşıda, sandıkta kurulacağını, yüz yüze stratejisine geçtiklerini açıkladı. Mynet'ten bir başlıkla bitirelim. Halk ekmeğe %25 zam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı Halk Ekmek AŞ tarafından normal ve kepek ekmeğin fiyatına %25 zam yapıldı. Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı. Yapılan zam bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Bu haberle basın turunu tamamladık. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

8.38 saatlerimiz 5 Mayıs Salı sabahı Balıkesir'den İsmail abi sigara alkol içmene gerek yok. Fenerbahçe dün zaten yedisini söylemeyeyim. Öyle demem. Biz ne yapalım Beşiktaşlıyız. Ahmet değindiğin konu çok uzun. Kampanya beni aşıyor bilgin olsun. Ama gelen mesajlar içerisinde en güzeli bu olsa gerek. Hollanda'dan 17 sigarayla dünyada ikinci sıradaymışız diyor. Zaten diyor 10 tanesini otlanıyoruz diyor. Bence sıralama yanlış.

0: Hayat müşterektir, kadın erkek eşittir. Birçok söylemle karşılaştık, okuduk, duyduk ama bu erkeğe ev... İlla ev işi yaptıracaklar, yani her türlü altyapı hazırlanıyor abi.
1: Kız seni gördüm camda, aşık oldum bir anda. Kız seni gördüm camda, aşık oldum bir anda. Hiç bu kadar...
0: Şimdi bununla ilgili birçok yorum gelecek, yapmayın, okuyacağım çünkü biliyorum. Hiç

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Prime Computest'lerde expertise

0: Sizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontele.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: servis.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
11: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
10: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
12: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Migros.
14: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.

0: Bayrampaşa'da Gökhan'ın mesajıyla programı bitirelim. Dedemin 12 tane çocuğu vardı diyor. Hiç evi temizliği de yapmazdı diyor. Amerika buradan çıkmasın diyor. Efendim Sürçeli İnsan Etkisi Kafola. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Ölmezsa kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Ben Özge İnanacığım. Bay bay.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 5 Mayıs Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Kabineden 9 gün tatil müjdesi çıktı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu kararı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu.
5: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
4: Erdoğan, gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da söyledi.
5: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
4: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
5: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
4: Gündeminde Avrupa Birliği üyelik süreci de vardı.
5: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
4: Hürmüz'de tansiyon yüksek. Amerikan Başkanı Trump yine meydan okudu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini belirtti. Müzakerelere dönme çağrısı yaptı. CHP seçim çalışmalarını başlattı. Genel Başkan Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, en iyi savunma hücumdur, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi.
6: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar...

0: karşıya gelecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları bu gece başlıyor. Arsenal ve Atletico Madrid birbirinin rövanşında İngiltere'de final için sahaya çıkacak. Karşılaşma 22'de başlayacak. İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. kez şampiyon oldu. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain, Ali Ağapetkim Spor'u konuk edecek. Maç saat 18'de başlayacak.
1: Unutmayın, haber eşittir hayat. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına Kezban'ın günlüğüne Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık en kral şarkılarla, saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Her yeni

0: kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen

0: Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste.

0: fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Radyo.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMC Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMC Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral FM.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
5: Kezban'ın Günlüğü.
6: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
7: Şahane bir babalar resteliyle yeni güne merhaba dedik. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiler merhaba.
8: Beni

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Anneme yakışan hediyeler vatanda. 1-11 Mayıs tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Acer Aspire Go Notebook 29.999 liraya, LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Taşır da işimizi nasıl taşır?

annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evideya, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Anneme yakışan hediyeler

dermansız dertlerin bende ne işi vardı imparator. Radyosunu açanlara bir kere daha günaydın diyelim. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Bugün Hıdırellez güzel dualar gönderiyor arkadaşlarım bana, ailem. Ben de size güzel dualar gönderiyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Ne derdiniz varsa şu baharın güzel bayramıyla birlikte yok olsun gitsin, güzellikler bulsun hepinizi. Mustafa'cığım demiş ki Kezban abla günaydın, iyi yayınlar. Radyosunu şimdi açanlar çok şey kaçırdılar. Krala selam, damara devam. Vallahi açılışta Müslüm Baba'nın iki bomba gibi şarkısını çaldım ya, hızlı ve enerjisi çok yüksek. Şimdi biraz yeni şarkılarla devam edeceğim. Bu bir yapay zeka şarkısı. Beğenecek misiniz bakalım. Sonra sevdiğimiz genç kardeşlerimizin yeni versiyonlarını, yeni şarkılarını dinleteceğim. Sonra damara, derine yolculuk yapacağız.

0: devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: parça. Modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evideya, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyebilirsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışveriş.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vavakaz, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı.

Hakan Altun ve Funda Gürses'in yeni, yepyeni düetiydi Suçlu İki Kişi. Sinan Özen'in yepyeni şarkısı sevenlerin armağan olsun hemen ardından. Sonra Serdar Ortaç'tan ne vakittir beklediğimiz, özlediğimiz güzel bir şarkı armağan edeceğim. O da yepyeni, dumanı üstünde bir şarkı.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçuk hocam.
5: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlardım anne.
2: Onunla ayrı çevrelerde, ayrı mekanlarda, ayrı dünyalarda büyüdük. Bizi bir tesadüf, bir bakış, bir gülüş yan yana getirdi. Bu duyguyu daha önceden hiç tatmamıştım anne. Hatırlar mısın babamla ilk karşılaştığınız günü? İşte bu duygu o duygu anne. Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim anne. Ama şimdi beni ne olursun affet anne.

Masum Kırmızı Gül şarkısıydı. Sevenlerine hediyem olsun. Sevgili Nazlı, sana da gelsin. Ramazan kardeşim günaydın demiş. Suriye'den Elbap'tan uzman çavuşum abla demiş. Kral dinliyoruz arkadaşlar demiş. Askerim, sizin için çalıyorum bütün şarkıları. Hem size hem sizin yollarınızı gözleyenlere, sevdiklerinize gelsin. Bayram tatili de 9 gün oldu. Gelirsin artık memlekete herhalde, değil mi? İnşallah, inşallah diyelim. Sağlıkla kavuştursun Rabbim sizleri sevdiklerinize. Bu ülke size çok şey borçlu.

0: Gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Kezban'ın günlüğü.
0: Kral.
2: Şimdi o zaman artık programın finaline doğru şöyle güzel bir kraliçeler resteli yapalım. Tüdenya, Bergen, Kamuran Akor, Kibariye gelsin. Finali de Müslüm Baba ile yapacağız her zamanki gibi. Samsun'un Ladik'e bir selam gönderelim. Onur Çetiner, Tokat.

Müzikçiler Çarşısı'nda olacak. Sanatçıların katılımıyla biz medya sponsorları da orada olacağız radyolar olarak. Medya sponsoru Kral Pop Radyo ve Kral FM. O gün sürprizler de olabilir. Bu etkinliği kaçırmayın. 9-10 Mayıs tarihlerinde tarihi Un Kapanı İMÇ Müzik

Efsane efsane. Ya bunlar nedir böyle Allah aşkına? İnsan 1 milyon kere dinleyip de her seferinde de aynı keyfi alır mı ya? Yine yüreğinin bam teli titrer mi? İşte onun için bu şarkılar klasik. Onun için bu şarkılar hayatımıza damgasını vurmuş şarkılar. Finali Kibariye ve Müslüm Baba ile yapacağım. Benden sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda.

0: Eser'in sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Çay başka, çay kurban başka. Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü getirde yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok. Aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
1: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
0: Reklam. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 17, Ankara sağanak yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21, Bursa hafif yağmurlu 16, Antalya çok bulutlu 23 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali

geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Dün Trabzon'dan yayınımı gerçekleştirmiştim. Yine Karadeniz bölgesindeyim bu arada. Trabzon'da 98.5 frekansından Kral FM'in yayını geçtiğimiz hafta başladı ve devam ediyor. Dün yayından sonra Trabzon'u gezdim. Birçok kralcımızla da görüşme imkanım oldu. Özellikle balıkçı barınağından sevgili Köksal abimiz. Sağ olsun dün güzel bir sohbet ettik, ilgilendi. Beraber çay da içtik deniz kenarında. Sevgili Köksal abiye buradan selamlarımı iletmiş olayım. Bu şarkıyı, ilk şarkıyı ona armağan ederek birlikteliğimize başlayalım. Bugün yine mesajlarınıza göz atacağım. Afrikalı Ali Instagram hesabım. Dün paylaştığım bir video vardı. Onun altına yorumlarınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz. 13'e kadar beraberiz. Mesajlarınızı birazdan değerlendireceğim. Kulağınız bende olsun.

Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'dır. Best Allianz.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5

0: unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Bugün yine Trabzon'dan sesimi sizlere duyuruyorum. Trabzon frekansımız 98.5. Bu arada kralcılar haberiniz olsun. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Birazdan gelen mesajlarınıza göz atacağım. Hava şu an kapadı. Yağmur yağdım, yağacağım diyor. Dün akşam saatlerinde de serindi bu arada. Gündüz çok güzeldi gerçi. Dün öğlen saatlerinde güneşli bir hava vardı. Bugün de hava biraz kapalı. Yayınımız devam ediyor. Karavanımdan yapmış olduğum canlı yayında sizlerle birlikteyim.

Evet, devam edelim birlikteliğimize. Dün sosyal medyada bir paylaşım yapmıştım. Bir kardeşim, hemşerim aynı zamanda, Büşra Zuhal Uysal bir kitap çıkartmış sevgili kardeşim. Beni de etiketlemişti. Hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Radyoda da söyleyeceğim, sen de dinle dedim. İki şehir

O da Trabzon'a selam olsun diye kısa bir not göndermiş. Sanatçı Cevher, benim memleketim, memleketime selam olsun, Trabzon'a selam olsun diye bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyla sizlere armağan ederek devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: de varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Tatil Budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: ...5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.
4: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 5 Mayıs Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Manşeti belirleyen açıklama Bahçeli'den geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde Öcalan'ın statüsünün konuşulmasının önemli olduğunu söyledi. Barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
1: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ortaklaşa çalışmaları ile İstanbul merkezli sanal kumar ve kara para operasyonu düzenlendi. 49 yasa dışı bahis sitesi devre dışı bırakıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir operasyon açıklaması daha geldi. İzmir merkezli 8 ilde sanal bahis operasyonu düzenlendi. Bakan Gürlek, 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 5 ilde de silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 63 şüpheli gözaltına alındı. Kabineden 9 gün tatil müjdesi çıktı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu.
3: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
1: Erdoğan, gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da söyledi.
3: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: CHP seçim çalışmalarını başlattı. Genel Başkan Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, en iyi savunma hücumdur. İktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi.
4: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
1: Hürmüz'de tansiyon yüksek. Amerikan Başkanı Trump yine meydan okudu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini belirtti. Müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Pazar günü iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Birecik ve Biranşehir ilçelerinde 4 gün eğitime ara verildi. Barajlar doluyor. İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Türkiye'de her gün 65 kişiye, her yılsa 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Tanı koyulanların %90'ı sigara kullanıyor. Uzmanlar elektronik sigaranın riski 4 kat artırdığına dikkat çekiyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,22 artışla 14.401,72 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 45.22, euro 52.91, gram altın 6.607 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 80.000 dolar bandında.
0: Spor.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları bu gece başlıyor. Arsenal

Evet, dönelim tekrar mesajlarımıza. Sinop Boyabata'da bekleniyorsun abim demiş. Nurettin Aydın göndermiş mesajı. Erdoğan Çorak selamlarını iletmiş. Ali kardeşim, sabahtan akşama kadar kral dinliyoruz. 24 yıldır aynı firmada çalışıyorum demiş. Kim göndermiş? Gültekin göndermiş mesajını. Selamlarını iletmiş. Bir de not düşmüş. Bakacağım sevgili kardeşim. Yayından sonra inşallah göz atmaya çalışacağım. Mustafa Dadaş, açıldığı günden beri kral dinliyorum. Selamlar demiş. Herkese selamlarını iletmiş. Hasan bir not göndermiş. Ben de takip ediyorum. Bana da gelsin çalacağın şarkı diye bir not iletilmiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi hazır. Dinleyelim.

0: 0850-222-8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
9: Alışveriş gücü. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral FM.
13: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Evet, şöyle tekrar mesajlarımıza bir göz atalım. Cihan abi selamlar. Keyifle dinlediğim tek radyo Kral FM, bana da bir şarkı çalar mısın? Çerkezköy'de bekleriz diye bir not iletilmiş. Çınar Can göndermiş mesajı. İsmail Şatıroğlu, hayırlı olsun, başarılar diliyorum kıymetli kardeşim demiş. Sevgili İsmail abim, benden de selam olsun. Trabzon'a hoş geldin diyor Ahmet. Göndermiş mesajı. Eskiden beri kralcıyız. Tonya ilçesi ve köylerinde Kral FM çekmiyordu demiş. Artık çeker, 98.5 frekansından yayındayız. Haberiniz olsun. Trabzon'da duyanlar duymayanlara lütfen söylesin. Ya da Trabzon dışında olup Trabzon'da yakınları olanlar varsa da onlardan da rica edelim. 98.5 frekansını Trabzon'da Kral FM'in dinlendiğini lütfen yakınlarına söylesinler. Harika bir şarkı var sırada. Dinleyelim.

Evet, yoğun bir mesaj trafiğiyle karşı karşıyayım. Çok teşekkür ediyorum mesaj gönderen herkese. Perihan iletmiş mesajını, köfteci kaptan Diyarbakır'a da gelecek misin diyor. Bu arada önümüzdeki haftada Mersin'de olacağım. Mersin'den yapacağım yayınlarımı. Bu sene gezeceğiz inşallah. Allah ömür verirse yollarda olacağım. Karavanımla sizlerle birlikte olacağım. Yasemin, o da Trabzon'da, o Trabzon'da olsaydın yanına gelirdim diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Memlekete hoş geldin, orada olmak isterdim diyor. Güngör göndermiş mesajı. Hüseyin Bahtiyar abi selamlar diye bir not iletmiş. Yavaş yavaş da birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım.

0: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
3: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok...

Bana ayrılan sürenin sonu birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Bu arada bugün gezerek yayınımı yaptım. Trabzon'da tek bir noktada değildim. İlk önce Balıkçı Barınağı'na indim. Ondan sonra sahilden Giresun'a doğru seyir halinde yaptım yayınımı. Onu da iletmiş olayım. Bazı dostlarımız abi dün yayın yaptığın yere geldik ama seni göremedik diye yazmışlar. Valla baktım hava biraz kapalı. Dedim şöyle bir hem gezmiş olayım karavanımla hem de yayınımı yapayım dedim. 98.5 frekansından Trabzon'da yayındayız artık, haberiniz olsun. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sahil.
2: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
3: Babacar. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Otopratik.
2: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklıklar hızla artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 18, Ankara çok bulutlu 14, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa çok bulutlu 20, Antalya parçalı bulutlu 21 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gün Çöker işte bu şarkı da onlardan biriydi. Fer Tayfur, Yasmı Var, Alim Kralı'nda Kralzırmıza buluşturduğumuz muazzam bir yorumdu. Olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz dedik. Kralzırmızı selamladık. Sevgili Afrika Ali'ye de çok teşekkür ediyoruz. Ve o da tabii böyle Karadeniz'de keyifli bir program gerçekleştirdi. Dün Trabzon'daydı. Bugünlük Giresun'dan sizlere seslendi. Teşekkür ediyoruz ona. Umuyorum ki aynı güzellikler 2 saat boyunca benimle birlikte devam edecek. O halde ben ve şarkılarım hazır. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Senin yanında Akbank. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı
8: Kredi, bir adım önde.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: Rösev hayat verir.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. M-Para.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsat

bir başkası değil, ben olmalıydım. Nidan ablamızın birçok şarkısı vardır. Kalbimizde böyle nokta atışı yaptığını düşündüğümüz ama bu şarkının yeri de bir başka kardeşim ya. Vallahi hiç acımadı. Nidan ablamız geçti vallahi. Şimdi ne yapalım? Yaralar bereler kolay kolay kapanmıyor. Zaman geçse de o his öyle kolay kolay geçmiyor. Razılığımızda tabii ki aciz reçete istiyorlar benden. Mesajlar da gelmekte. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Aramızı yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatmamızı yapmış olalım. Bu numarada arz etmek istediğiniz bir selamınız ya da paylaşmak istediğiniz derdiniz, mutluluğunuz buradayız efendim, bekleriz.

insanlar. Çünkü bazı insanlar sevmenin kıymetini maalesef kaybedince anlıyor. İşte bunu en güzel anlatan şarkılardan biri. Müthiş bir klasik. Cameron Akkor'la devam ediyoruz. Aç sesini kardeşim.

Pişmanlık insanın canını en çok yakan şeydir aslında canlar. Bazı insanlar değerimizi yokluğumuzda anlıyorlar ama her giden geri dönmüyor. Bu yüzden seviyorsanız kırmadan gidiyorsanız da arkanızı yakmadan gidin kardeşim. Vallahi eğer arkada yanmış bir yürek bırakmışsanız onun ahından kurtulamazsınız. Yani gittiğiniz hiçbir yerde asla asla mutlu olamazsınız. Dönme sevgilim diyelim İsmail Kazan. Meram'dan sevgiler demişler. Beyza'lı kardeşim yine yollarda. Organize sanayi bölgesinde şarkılarımızı inletmekte. Nazlıcan, canımsın benim. Bu şarkıyı sana da armağan ediyorum. Masuk Hümzü Güzel, sağlam bir reçete yazacağım birazdan sana. Dinlemede kal güzelim, tamam mı? Karaman'dan Güçlü Atalay abi bize yoklamada yeni almış. Mersin'den Şeyda'cığım uzun yıllardır bizi dinleyen sessiz bir dinleyicimiz. Bugün de suskunluğunu bozmuş. Her zaman bekleriz. Hoş geldin, sen de sefalar getirdin bize.

beddua insanı içini bir an böyle rahatlatır gibi oluyor ama yükünü yine bir bakmışsınız ki kalp taşıyor kardeşim. Bazen en büyük cevap kin tutmadan yoluna devam etmek. Çünkü

şarkı istemiş ama o şarkıyı çalacağıma dair bir söz vermeyelim. Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı çalacağımın sözünü vereyim. Olur mu? Gafurcuğum, Sakarya'dan selamını aldım. Eşim Fikri'ye, can pare kızlarıma bir şarkı istiyorum demiş. Eyvallah. Onlara da selamlarımızla birlikte Sakarya'ya da bu etkili reçetemizi gönderiyoruz. Selami Şahin'in müthiş bir klasiği gerçekten. Hakkıyla dinleyelim mi?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Türkcell geçinde
0: 5G. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tüytürk.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Anne.

0: Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
2: Bu?
0: Bu?
2: Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
8: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

eğitimine uzanan, Türkiye müzik tarihinin tüm birikimini ve çeşitliliğini bünyesinde barındıran Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda gerçekleştirilecek olan İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda medya sponsoru Kral Pop Radyo ve tabii ki medya sponsoru yine aynı şekilde biziz, yani Kral FM kardeş radyomuzla birlikte bizler de seve seve sponsorluğunu yapmaktayız. Tüm müzik severleri de bu duyurumuzu da yapmış olalım. Peki, Nostalji Rüzgarları isimle devam ediyoruz Emrah'la.

işte böyle dostlar. Kimsenin elinde oyuncak olmayın. Değerinizi bilmeyen için kendinizi de boşu boşuna yormayın kardeşim. Çünkü insan kıymet gördüğü yerde çiçek açar, kıymet görmediği yerde solar. Kendinizi soldurmayın. Harbi kız. Son sesli şarkılarını dinliyoruz demiş Giresun'dan. Selamlarını ileten kralcılarımıza da yazacağımız güzel bir reçete var. Sağlam bir C vitamini. Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyoruz. Gültencim Sparta'dan selamını aldım. Morali biraz bozukmuş. İnşallah düzeltecek bir şarkı. Keyfini yerine getirecek bir reçete olacak. Cengiz abimizin en sevilen şarkılarından biri. Antalya Kefes cezaevinde yatmakta olan D2 kopuk seni dinlemekte harbi kız demiş. Bir taneme de bir şarkı bekliyorum diyerek mesajını gönderen kralcımıza da ve tüm kader mahkumlarımıza da selam olsun diyelim. Bu şarkılar bizlerden sizlere armağandır. Kayseri'den Mehmet kardeşim yoklamada yeni almış. Güden Karaböcek'ten güzel bir şarkı paylaşmıştık. Bu şarkı duygularınıza tercüme olacaktır.

0: Bitakü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gür Gençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyebilirsin.

0: geliyor. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy Aqua On Ultra Roller robot süpürge 72.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: M-Para, M-Para. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: hasretin beni derinden. Sen benim bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.
1: Instagram'da bu şarkıyı yorumlamıştım. Hatta demiştim ki şarkının başında insan sevdiğini her saat başında değil, her nefes alışında hatırlar diye. Gerçekten de öyle.

Yetersiz insan yok kardeşim. Gerçekten öyle. Kiminin yarası içinde saklım, kiminin de gülüşünde. Gerçekten öyle. Öyle şen kahkahalara çok fazla aldanmamak lazım. Maske olabiliyor o gülüşlerin ardından. Ne acılar, ne kederler vardır ama ne yapsın? İçine atmaktansa kahkahalarla dertlere, sıkıntılara inat. Bir şekilde mücadele içerisinde olanlar, helal olsun size de. Ağlayın. Ankara'dan Bülent kardeşimiz damar şarkılarla yola devam harbi kız demiş. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Konya'ya da yazalım bir reçete. Sevgili Hikaye kardeşim yine Konya'dan Samet Çetinkaya'da programımızı takip eden krallarımızdanmış. Eyvallah. Harbi kız şarkıları ilaç gibi demiş. Ankara'dan Ezel Altın kardeşimiz de programımızı takip eden dinleyicilerimizden. Eyvallah. Ona da yazalım bakalım reçetemizi.

bu şarkının sözlerine katılmamak mümkün değil. Sevgili dediğin kadir kıymet bilecek kardeşim. Bilmiyorsa da çok fazla uğraşmayın. Diyenizi bilmem için savaşmayın. Çünkü insan kıymet görmediği yerde en çok kendini kaybediyor. Vallahi. İnegöl'den Kadir. Nasılsın Kadir? İnegöl halkına da bir selam gönderelim. Eskişehir'den Havacım. Yoklamada sen de yeni almışsın. Ferdi Baba şarkıları için teşekkür eden sevgili Ramazan kardeşimiz. Belçika'dan programımızı takip eden dinleyicilerimizden eyvallah. Gurbetçilerimize de selam olsun diyelim bir kez daha. Antalya'dan sevgili Rümeysa'cığım seni unutmayalım. Bursa'dan Burcu Erat, eşi Levent Erat'a armağan etmekte. Ereğli cezaevinde yatmakta olan kardeşim Soner Baybars için bir şarkı bekliyorum abi kız demiş Mustafa Yavaş kardeşimiz. Vesile olmuş. Biz de seve seve güzel kral yorumu gönderiyoruz. Kerkit'ten Ali kardeşim nöbette bizi dinliyormuşsun. Sana da kolay gelsin.

0: Mesut'le Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
4: Senin yanında Akbank.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: yerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy Aqua On Ultra Roller robot süpürge 72.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.

0: MediaMarkt.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'dır. Best Allianz. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Bugün sağlığınızı

Her dinlediğimde beni benden 9 koğuşuna yatan teyzem Nuran dosta bir şarkı istiyorum, onu çok seviyorum demiş. Biz de ilettik. Derya Bedavacı'dan da çok güzel bir şarkı paylaşmıştık ama sanırım dinleyemediniz, kaçırdınız. Olsun, bu şarkı da kıymetli bir reçete olacaktır onun için. Konya'dan Veysel, harbiden damar şarkılar çalıyorsun harbi kız demiş. Vallahi daha yeni başlamıştık ama işte zaman geçti. Artık veda zamanı geldi. Benden hemen sonra da sevgili Ata mikrofon başında yeni alacak. Kütahya'dan

ince dağlar dildiğini. Bilmesin olur ya, Ferhat kıskanır. Ruhuma işleyen o güzel güzel kokunu. Bilmesin olur ya, güller kıskanır. Sen oldukça benim yaşadığımı gücenir, bilmesin ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi duymasın, duymasın, duymasın ne olur.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: 5 Mayıs Salı gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bugün çok dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statü meselesi ele alınmalı dedi, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını

0: önerdi.
1: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir. Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
0: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası da soruldu.
1: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
0: Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasette hemen karşılık buldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çıkışına tarihi dedi, Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini kullandı. AK Parti, varlık barışı düzenlemesinin de içinde olduğu yeni kanun teklifini meclise sundu. Yabancı yatırımcı için teşviklerin de yer aldığı teklifte, ihracat ve transit ticarete ilişkin yeni vergi indirimleri de bulunuyor. 15 maddelik düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı.
2: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Transit ticaret kazançlarının %9'a 95'ini vergi dışı bırakıyor. Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Yıldızhan cinayetin faili Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Abakarov'un telefonundaki verilerin silin, Amerika mevcut durumu sürdüremez diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise müzakerelere dönme çağrısını yineledi. Türk savunma sanayinin yerli ve milli gücü küresel vitrine çıkıyor. Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. Baykar, Aselsan, Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni teknolojilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde görücüye çıkardı.
3: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'ta Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları da bu gece başlıyor. Arsenal ve Atletico Madrid birbirinin rövanşında saat 22'de karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain Ali Ağa Petkim Spor'u ağırlayacak. Maçın düdüğü 18'de çalacak.
4: Umut yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel. ETS sizi

0: Atadan Müzik Ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar.

diyenler var. Aleyküm selam diyenler var. Başlasın artık atadan müzik ziyafeti diyenler var. Maşallah mesajların güzelliğine bakın ya. Tüm bu mesajlardaki güzellikleri için, duygularınız için teşekkürler. Allah'ınıza kurban. Allah Allah. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi kızı uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: saatte Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy Aqua On Ultra Roller Robot Süpürge 72.999 lira. Maximum ve World Kart'a 5'in fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
11: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
12: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
16: Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca kaptan

0: dünyada insanların derdi tükenmez diyor Reyhan. Doğru mu diyor Reyhan?
1: Evet, doğru diyor.
0: Reyhan da dertli dinleyicilerimizden, derdi olan sevenlerimizden. Evet. Reyhan, Allah.
1: Şu anda dinliyoruz, severek dinliyoruz.
0: Allah sabır versin Reyhan. Oğlum mu cezaevinde?
1: Evet.
0: Allah kurtarsın. Ne kadarı var?
1: Az kaldı inşallah. Bir 5-10 günü kaldı.
0: Evet. Bu şarkılar hem sana hem ona mı teselli?
1: Evet.
0: Reyhan nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Reyhan, diğer üçlüğün de güzelmiş, Azer Bülbül şarkıların.
1: Evet, onlar daha güzeldi aslında. Onlar da çalabilirsiniz, sıkıntı yok.
0: Ona çevireyim mi üçlüğünü?
1: Tabii, olabilir. Yani, sıkıntı yok.
0: Güllü şarkıları başladı ama istiyorsan çevirebilirim Azer Bülbül şarkılarını.
1: Tabii tabii, Azer Bülbül dinleyelim. Çok çok güzel olur.
0: Tamam, oğlun da mı seviyor Azer Bülbül'ü?
1: Evet.
0: Peki, hadi ona dönüyorum.
1: Tamam.
0: Mesajın kısa, üçlüye talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın.
1: Evet.
0: Hemen mesajını ilet, gönlünce seslen. Üçlüğünü dinleyelim madem öyle Reyhan.
1: Vallahi şu anda sizi çok severek dinliyoruz. Herkese gelsin. Dayımın kızına, halamın kızına gelsin. Özellikle oğluma gelsin, cezaevinde yatan tüm mahkumlara gelsin.
0: Bu kadar. Hadi imzanı da at üçlüye. Şimdi
1: üçlü zamanı. Evet.

nasıl anlamlı, nasıl keyifli, güzel bir şarkıdır. Ben seninle mutluyum. Üçlü tamamladık, sevenimizin üçlüğünü tamamladık. Bu güzel şarkıyla, Müslüm Baba şarkısıyla da ufak bir reklama gidelim bakalım. Artık bu dakikadan sonra 16.30 için mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir tane onayladığım mesaj var, belirteyim, 16.30 öncesi veya sonrası için. Şanlıurfa Suruç'tan İbrahim. Patnos'ta yatan abisi Mehmet Demirbilek ve

0: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy AquaOn Ultra Roller Robot Süpürge 72.999 lira. Maximum ve World Kart'a 5'in fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.

45 demiş Feray. Doğum günü kutlu olsun diyelim. Manisa Kula'dan Halil Tamburacı üçlük demişti. Batum'dan Metin. İzmir'den Güven kardeşine ve tüm Beşiktaşlara diyor. İzmir Karşıya'daki baldızı Dileğe de armağan etmiş. Kağıthane Çağlayan'dan Bayram Keleş, Kibariye'den Mustafa Solmaz'a. Gazi Osman Paşa Esentep hattından 34M1275 Ali İbrahim, Mirbüsçü Ali İbrahim çalışıyor ve dinlemede izlenmiş. İzmir Çiğli'den Zehra, Sinan Özen'den. Hatta bir kralsın demiş Nazan. Nafi kardeşim, Fatih kardeşim ve Eyüp Mutlu Bey'e sıradaki şarkılar denmiş. Konya'dan Özlem, ablası Ümmü Altıntaş'a. Alibeyköy'den Ahmet Çengel üçlük demişti. Dilek Çerkezköy'den o da üçlük demişti. Bilecik Göl Pazarı'na Ramazan 11T2008. Selami Uçak abimize. Adana'dan Mehmet Tekin dayısı için 16.30. Allah rahmet eylesin. Sancaktepe'den Mehmet, eşi Esra'ya. Ahmet Dal Almanya'dan. İtalya'dan Hasan ve Ali İhsan.

0: FMAX Kaptanlar Kulübü'nü sundu. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al. Vava
0: Cars, ilaç gibi radyo. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ali Seven'den de bir şarkı diyor. Sivas'tan Aslı, kalbi güzel insanlara ve kendisine. Gurbetten selamlar demiş Almanya'dan Mehmet. Eşim Nurhan'a. Trabzon Oftan Yalçın, Barış Atmaca, Dursun Ali Atmaca ve Osman'a. İstanbul'daki torunlarım Batuhan ve Emirhan'a demiş bir sevenimiz. Malatya'dan tekstil ortamına demiş Rasim. Frankfurt'tan Ömer Karakaya, ben de buradayım demiş. Develi'den Demirlerin Yunus. Fert Tayfur'dan tüm annelere denmiş. Balıkesir'den Özlem 16.

Manisa'dan Mediha Gönülür Canan Mürüvveti ve Ayşe Gülüm'e demiş. Çağatay'dan İsmail 16.30 için diyor. Bakayım şarkısına. Çalışma arkadaşlarına Gaziantep'ten Mustafa Şahin. Mersin'den Semih Akbaş. Saygılar selamlar demiş. Antep'ten Turgut amcama denmiş. Manisa Kırkağaç'tan Lütfiye. Ahmet Kaya'dan. Sakarya Karasu'dan Ferhat. Almanya'dan Karasu'ya tatile geldim demiş. Sultan Gazi'den Ünal. 16.30 için Bolluca.

Reyhan Şimşek cezaevindeki sevdiğine. Kütahya Simav'dan Kara Murat.

Ümraniye'den Eyüp Açıkel 16.30 için. Aydın Karacasu'dan Erhan Öztürk Eşe Ayşe'ye. Sancaktepe'den Yılmaz Ataç, Mustafa Berat Ataç'a. Nazmiye bugün kayınvalidemin doğum günü diyor. Benim de doğum günüm. Kimlikte doğum günüm. Kimlik doğum günümü kutlayan tüm kamu kuruluşlarına, bankalara, Türksel'e teşekkürlerimi iletiyorum. Vallahi sabahtan beri kimlik doğum günümü kutluyorlar. Böyle kaydedilmiş esasen. Nisan 19. Olsun, iki kere. Yılda iki kere kutlamış oluyorum doğum günümü.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
1: Borusan Next. Çay başka, çay kurban başka.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler Media Markt'ta. Dream

0: 72.999 lira. Maximum ve World Kart'a 5'in fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a...
1: Bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok. Aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Kızım ne gerek vardı?
3: Günü.
2: Oğlum niye zahmet ettin?
3: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 16.30 ufak reklamımız öncesi, sonrası yine iki sevenimizin isteğine, ricasına. Selamünaleyküm Ata abi, Ankara'dan Ayhan. 16.30 öncesi veya sonrası Cengiz Kurtoğlu'ndan "Gelin olmuş gidiyorsun, çalar mısın?" diyor. Çalarız tabi Ayhan, şarkın hazır. Keyifle dinle. Selamlar, ben Balıkesir'den Mükerrem. 16.30 öncesi veya sonrası şarkısı için Orhan Baba'dan "Gözüm Kesmiyor". Kral dinleyenlere gelsin yayınlar demiş Mükerrem. Mükerrem, senin de şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin.
1: Atadan müzik ziyafeti.

sevenlerimizin istediği şarkıları dinlettik. Bu dakikalarda iki severimizin en azından. Tabii tüm sevenlerimize yetişmek isteriz ama mümkün olmuyor arkadaşlar. O yüzden benim şarkım çalınmadı diye kızmayın bana. Kızanlar oluyor, onları da hoş karşılıyoruz. Ara sıra diyoruz ki benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Eyvallah, ama herkese bu imkanı, bu fırsatı vermeye çalışıyorum. Ankara'dan Muhammed, Cezendeki abisi Yiğit, Can Aslan'a armağan ettiğini belirtmiş şarkılarımızı. Yiğit, Can Aslan ve koş arkadaşlarına. Tam da sohbetimin üstüne bak, benim de çalınmadı diye geldi mesaj. Eyvallah, tabii teke tek birebir herkese yetişebilmem mümkün değil ya. Açıklama yapabilmem mümkün değil.

0: Adana'dan Hasan, Bursa'dan Mesut eşine, Ferdici Cemil Kayseri'den, Fuat Alkan Adana'dan,
1: başyara ağlamanın faydası.
0: Kayseri'den Mustafa Bölük, Sibel yarın arkadaşımın doğum günü diyor. Kadriye ablasına, Kahramanmaraş cezaevinde Hasan Tören abisine, Sultan Gazi'den Ebu Bekir Özsoy, Erzurum'dan Ümit Demir, Dilek Çiftçi, Kuştepe'den

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kâşif özelliği

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor.

Ona burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kaptan Şener'imize bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize.

0: ne zaman kahretsin.
1: Vardemir Döker ben. Bugün 5 Mayıs Salı günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Tahran Washington hattında kritik saatler yaşanmaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump ne olursa olsun biz kazanacağız. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız dedi. Bugün İran'ın 8 gemisini daha etkisiz hale getirdiklerini söyledi. Amerikan Başkanı savaşın 2 ya da 3 hafta daha sürebileceğini de aktardı. Trump ayrıca bu çatışmadan çıkan önemli sonuçlardan biri de bu oldu. NATO bizim yanımızda değildi dedi. Amerikan Savunma Bakanı Hex

0: merkezinde Görücü'ye çıkardı. Saha 2026 fuarı 9 Mayıs Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bugün terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. AK Parti varlık barışı düzenlemesinin de içinde olduğu yeni kanun teklifini meclise sundu. Yabancı yatırımcı için teşviklerin de yer aldığı teklifte ihracat ve transit ticarete ilişkin yeni vergi indirimleri de bulunuyor. En çok dikkat çeken maddelerden biri ise Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişiler artık kazançlarını ülkeye soktuğu takdirde 20 yıl boyunca vergiden muaf tutulacak. Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti dün. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların ölüm nedeni otopsi raporuyla artık netleşecek. Anne ve babanın hastanede tedavileri devam ediyor. Noterlerde araç sorgulama artık ücretli. Araç sicil ve tescil veri tabanındaki bilgiler için sorgu veya kayıt başına 2 lira işlem ücreti alınacak. Yılda bir kez yapılacak sorgulama ücretsiz olmaya devam edecek. Kamu kurumları da bu ücretlendirmelerden muaf tutuldu. Ve doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabiliyor. Ek izin talebini işverene iletmek içinse 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü yani 11 Mayıs'ta doluyor.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Tümosan Konya Spor saat 20.30'da karşılaşacak. Devler Ligi'nde yarı final ikinci maçları bu gece başlıyor. Arsenal ve Atletico Madrid birbirinin rövanşında İngiltere'de final için sahaya çıkacak. Mücadelenin düdüğü saat 22'de çalacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain Alia Petkim Spor'u ağırlıyor. Maç saat 18'de başlayacak.
1: Unutmayın, haber eşittir hayat. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
4: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Hayatın dengesi kaçtığında Fusti yanında.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Hattınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak
4: Finans. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: fiyatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen.
4: Ritmini yakala, Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: İlaç gibi radyo.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Sevgili kralcılara selam olsun diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Atadan mikrofonu teslim aldık. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu vakti. Takvim yapraklarındaki tarih 5 Mayıs 2026 Salı gününde olduğumuzu gösteriyor. Dostlarımızla yine akşam güneşi vakitlerinde buluştuk. Evet, biliyorsunuz Samsun'dan seslenmiştik sizlere en son. Türkiye turumuza devam ediyoruz. Ford Trucks'ın yeni yüzü F-Max'i Türkiye yollarında uzun yol kaptanlarımıza tanıtmaya devam ediyoruz. Tabii ki bugün uzun bir yolculuktan sonra yayın saati için bir mola verdik. Yolculuk henüz bitmedi. Şırnağa geçecektim ama Nusaybin'e kadar gelebildim. Nusaybin'den siz güzel yüreklere selam olsun diyelim. Yayınımızı gerçekleştirelim. Sonrasında Şırnağa yolculuğumuz devam edecek. Sevgili kralcılar, inşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Hazırsanız şarkıları ve duyguları paylaşalım. Buyurun, yaslanın koltuklara. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik.

Evet sevgili kralcılar, söz verdiğimiz gibi hemen şöyle dönelim bakalım kimler dinliyor, nerelerden takipte dostlarımız. İlk mesajlar dillendirilsin. Tülay, herkes diyor hep mutlu olmak ister mutsuzluğu yaşamadan. Oysa düşünsene, hiç gece olmasaydı güneşin tadını çıkarır mıydı insan? Tolstoy'un sözüymüş. Ben de geldim yerimi aldım. Bugün memleketimin hangi cennet köşesinden sesleniyorsun bakalım demiş. Bizlere diyor Nusaybin'den sesleniyoruz. Evet, bugün Nusaybin'deyiz. Yarın da biliyorsunuz Habur sınır kapısında olacağız. İki gün boyunca Habur sınır kapısında uzun yol kaptanlarımızla, kralcılarımızla buluşacağız. Şu anda hala Şırnak yolculuğumuzda. Çok az bir mesafemiz kaldı aslına bakarsanız. Nusaybin'deyiz. Kaptanımız, hoş geldin, sefalar getirdin, kalbi güzel insan, cansın ya. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz. Hayat ne zormuş diyor. Kuş olsan kanadını, çiçek olsan dalını, insan olsan kalbini kırıyorlar. Kırmayın kalpleri, ölüm var, saati yok. Toprak aldığını bir daha geri vermiyor. Allah'a emanet ol, yolun açık olsun, Adana'dan selam demiş. Selam olsun Adana'mıza. Teşekkür ediyoruz Ayten Hanım, ne güzel bir hatırlatma. Hepimizi böyle bir kendimize getiriyor bu sözleriniz. Kıymetli kralcılar böyle özlü sözler gönderiyor arada. Vallahi iyi geliyor değil mi? Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar Kaptan Şener. Yağmurlu ve serin bir Osmaniye'den selamlar. Kahvemizi yapıp çalacağın efsane şarkıları dinlemeye hazır beklemedeyiz. Kral FM, yan etkisi olmayan ilaç gibi radyo. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun diyelim. Osmaniye'den dinleyicimiz galiba değil mi? İsminizi yazmamışsınız herhalde ama önceki mesajlara bakalım. Evet, Rahime Topal'ın mesajıymış. Teşekkür ediyoruz. Tülay Temiz, selamlar olsun diyelim. Samsun takipteydi. Evet, kıymetli kızçesine ve kıymetli yeğenine bir selam göndereceğim. Tabii ki evladı oğluna da bir selam olsun diyelim. Yakın takip eden eski kralcılarımızdan.

bu arada. Samsun'da bir araya gelme şansımız olmuştu. Çok teşekkür ediyorum misafirperverlikleri için. Yüreklerinize sağlık Samsun'daki kralzlar. Selamı olsun. Evet, bu arada Nusaybin'deki, Mardin'deki kralzlarımıza, bugün yol üstünde yine Diyarbakır'daki kralzlarımıza ve tabii ki akşam orada olacağız. Şırnak'taki sevgili kralzlara da bir selam göndermiş olalım. Bu coğrafyada bizleri dinleyen tüm canlar, hepinize selam olsun. Sevgili Cihat Kaptan, selamlar olsun diyelim. Kordon boyundan iyi akşamlar olsun diyor kaptan. Sen de unutulmazsın ya demiş. Uçan tenekeden sevgiler demiş. Yüreğine sağlık Cihat Kaptan ve muhterem ablamız da hoş geldin. Sevgili kardeşim, nasılsın, iyi misin? Her şey o güzel gönlünce olsun. Bahar'ın müjdecisi Hıdrellez Bayramı'nda kutlu olsun demiş. Keyifli yayınlar. Ben dinlemedeyim. Seviyoruz seni. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Sağlıkla mutlu kal demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Bu arada Bahar'ı karşılayamadık bir türlü. Gerçekten de hava bir acayip değil mi? Yani yol boyu ben yağmurla seyahat ettim. Acayip yağmur vardı. Hatta bir ara kar da yağdı. Erzurum dağlarındayken Tunceli'ye bir selam göndereceğim. Ve tabii ki askerlik yaptığım

0: Magnape. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Anneme yakışan hediyeler.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
2: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
3: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek

0: Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 5 Mayıs Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün saatler ilerledikçe Tahran Washington hattında kritik açıklamalar peşe sıra geliyor. Amerikan Başkanı Trump ne olursa olsun biz kazanacağız, ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız dedi. Bugün İran'ın 8 gemisini daha etkisiz hale getirdiklerini belirtti Amerikan Başkanı. Savaşın 2 ya da 3 hafta daha sürebileceğini de aktardı. Trump ayrıca NATO'yu da işaret etti. Bizim yanımızda değillerdi ifadelerini kullandı. Amerikan Savunma Bakanı Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bugün terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statü meselesi ele alınmalı dedi Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi.
5: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını

0: cevabını beklemektedir Sayın İktidar. Bugün Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma yarın görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Yıldızhan cinayetin faili Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp araç satan şebekeye 3 ilde operasyon düzenlendi. 16 şüpheli yakalandı, 28 araca el kondu. Noterlerde araç sorgulamak artık ücretli. Araç sicil ve tescil veri tabanındaki bilgiler için sorgu veya kayıt başına 2 lira işlem ücreti alınacak. Yılda bir kez yapılacak sorgulamalar ücretsiz olmaya devam edecek. Kamu kurumları ücretlendirmeden muaf tutuldu. Ve doğum izinlerinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasıyla 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü yani 11 Mayıs'ta doluyor.
2: Spor.
1: 6-7 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri çekildiğini açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar yarıştan çekildiğini bildirdi. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden gölgelenmemesi adına bu kararı alıyorum dedi. Şu ana kadar Hakan Safi ve Barış Göktürk seçime yönelik çalışma yaptıklarını duyurdu. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı henüz netleşmedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Tümasvan Konya Spor saat 20.30'da karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçlarının ilki bu gece. Arsenal ve Atletico Madrid birbirinin rövanşında İngiltere'de final için sahaya çıkacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde de Paris Saint Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında yarın Bayern Münih'e konuk olacak.
2: Unutmayın, haber eşittir hayat. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklıklar hızla artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 18, Ankara çok bulutlu 14, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa çok bulutlu 20, Antalya parçalı bulutlu 21 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Çok güzel ezgilerle ikinci saati karşıladık. Hoş geldiniz ikinci saatimize. Yollardaki canlar, hepinize iyi yolculuklar olsun. Benim gibi şu anda uzun yolda olan kaptanlarıma da bir selam olsun. Sürücü dostlara da selam olsun. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Uzun yol kaptanları, özellikle Şırnak civarında olanlar, yarın ve bir sonraki gün Habur sınır kapısında Ford Trucks'ın yeni yüzü F-Max'i tanıtmaya devam edeceğiz. Yollarda Türkiye turunda bu kez durağımız Habur sınır kapısı. 2 gün boyunca yarın ve perşembe günü sevgili kralcılar, unutmayın, Habur sınır kapısındayız. Habur sınır kapısına geldiğinizde sağ taraf Habur sınır kapısının sapağı, sol tarafta da büyük bir tır parkımız var, biliyorsunuz. Kaptanları iyi bilirler bu güzergahta olanlar, orada olacağız. Uzun yol kaptanlarımızı bekliyoruz. Mesaide olan canlar, hepinize iyi mesailer. Bizleri dinlerken görevleri başında nöbette olanlara vukuatsız iyi nöbetler olsun. Tüm kahramanlarımıza selam olsun. Ayağınıza taş değmesin diyelim. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler. Tabii akşam trafiğinin böyle başlayacağı saatler büyük şehirlerde malum. Siz yine de tedbirli ve dikkatli olun. Güzergahları bir kontrol edin. Hepinize tekrar sorunsuz iyi yolculuklar diliyorum. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ritmini yakala, Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
4: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
3: Next. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban.

0: Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa. Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi.
4: Dada şimdi hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
5: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
4: En para, en para.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

Gelsin o güzel mesajlar. İkinci saatte de şöyle kralcıları bir selamlayalım. Kimler dinliyormuş bir bakalım. Nur Sayın bizleri dinliyordu. Selamlar olsun Şener'cim. Sanırım bu havaya bakarsak yaz çetin geçeceğe benzer ve bu sefer de sıcaklardan şikayet edeceğiz. İnsanoğlunu memnun etmek zor diyor. Sevgiyle kal demiş. Evet biraz öyle. Memnuniyetsiziz gerçekten de. Aylin üstü böyle Mardin'den geçtim yayın öncesi. Yine trafik maşallahtı şehir merkezinde. Turgay Varol'u görüyorum, Leyla Zeynep Bozkan var, Sema Doğan, Neşe Bulem, Emine Berrakaya, Mehmet Ali Büyükkaragöz, Sude Nassar Armut, Muhterem Pekol ve daha ismini sayamadığım nice güzel yürekler. Çok teşekkür ediyorum o güzel mesajlar için. Hepsini dillendiremedik, affedin. Zaman bu kadar müsaade etti çünkü şarkılar da beklemiyor. Evet, Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le Yolculuk ve Seyir bu güzel şarkılarla devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusan Next. Çay başka, çay kurban başka.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?

0: Sütaş Ayran.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
2: Anneme yakışan hediyeler...

0: Ticaretseyahat.com'da.
1: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
2: Volkswagen.
3: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
4: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.
2: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

diyoruz. İlhan Kaptan'la bir ara kaybettik birbirimizi. O farklı bir güzergahtan geliyor şimdi Şırnağa. Ben Elazığ, Diyarbakır, Mardin üzerinden geldim. Bugün yayınımızı Nusaybin'den gerçekleştirdik sevgili kralcılar. Nusaybin'e teşekkür ediyoruz. Nusaybinlilere teşekkür ediyoruz. Bizleri misafir ettikleri için. Yarın Habur sınır kapısında olacağız Şırnak'ta sevgili kralcılar. Hem yarın hem de yarından sonra 6-7 Mayıs tarihlerinde Şırnak'ta Habur sınır kapısında sevgili kralcılarla ve uzun yol kaptanlarıyla buluşacağız. Ford Trucks'ın yeni yüzü F-Max'i yakından tanıma ve görme şansları olacak kaptanlarımızın da, hatta test sürüşüne bile çıkabiliyorlar. Bu civardaki kaptanlara da hatırlatmış olalım. Evet, birazdan Melih mikrofonda olacak. Kendisine iyi programlar diliyorum. Sizlere de çok güzel bir akşam olsun. Yarın Harbi Kız'ın saatinde saat 14'te tekrar buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul Şırnak'a gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Net gündem.
4: 5 Mayıs Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuza NTV Haber portalıyla İran'la ateşkes sona ermedi manşetiyle başlıyoruz. Tahran ve Washington arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar da yeniden konuşmaya başladı. Amerikan Başkanı Trump sabah saatlerinde yaptığı açıklamada savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Amerika Tahran'ın 8 küçük sürat teknesini de ortadan kaldırdığı ifadelerini kullandı. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth de Pentagon'da basın açıklaması yaptı. Amerika'nın ablukasının devam edeceğini belirten Savunma Bakanı, İran'ın eğer ticari gemilere saldırması durumunda ölümcül bir güçle karşılaşacağını söyledi. Hürmüz'ün açılması konusunda da dünyanın da bir sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Hegseth gazetecilerin ateşkesle ilgili sorularına ise ateşkes bitmedi yanıtını verdi. Amerikan Başkanı Trump da az önce yaptığı yeni açıklamada İran'ın hiç şansı yok açıklamasını yineledi. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşet, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füze Yıldırım Han sahnede. Milli Savunma Bakanlığı Arge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han, Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Biz de hatırlatalım, İstanbul Fuar Merkezi'nde görücüye çıkan yeni teknolojiler 9 Mayıs Cumartesi akşamına dek ziyaret edilebiliyor. Net gündemde Sözcü'ye uzanıyoruz. İlk olarak CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları var. Özel bugün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi ve ailesiyle gerçekleştirdiği tekne gezisine ait görüntülerin kamuoyuna servis edilmesine sert ifadelerle tepki gösterdi denilmiş. Öne çıkan başlıklar arasında Cumhuriyet tarihinde hukuk hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Yargı içinde çete kurdular, ak toroslar.

0: açıtesine siyasi talimatlarla büyük hukuksuzluklar yapıyorlar dedi Özgür Özel. Ödül olarak da makamlar, mevkiler aldılar, servetler yaptılar. İstanbul'dan kalkıp diğer 80'le operasyon yapıyorlar. Haksızca, hukuksuzca ifadelerini kullandı. Habertürk'e bakalım. Güne damga vuran açıklamalardan biri manşette. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında bugün konuştu ve Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı dedi. Sürecin yürütülmesini istiyorsak örgütün tüm unsurlarıyla fesi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir ifadelerini kullandı Bahçeli. Bu tartışmalara son vermek için de bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Net gündemde kapanışı sondakika.com'la yapacağız. Memur ve emekliler için masadaki 3 senaryo başlığı atılmış. Nisan enflasyonunun ardından 4 aylık fark emeklilerde %14,64, memur ve memur emeklilerinde %10,51 olarak hesaplandı. Temmuz zammı için de 3 senaryo öne çıktı. 6 aylık enflasyonun %16-18 bandında gerçekleşmesi halinde hem emekli hem de memur maaşlarında kademeli artışlar yaşanacak ve en düşük aylıklar 23.200 lira ile 23.600 lira aralığına yükselecek.
1: Spor.
0: 6-7 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri çekildiğini açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar yarıştan çekildiğini bildirdi. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden gölgelenmemesi adına bu kararı alıyorum dedi. Şu ana kadar Hakan Safi ve Barış Göktürk seçime yönelik çalışma yaptıklarını duyurdu. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı henüz netleşmedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Tümasvan Konya Spor saat 20.30'da karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçlarının ilki bu gece. Arsenal ve Atletico Madrid birbirinin rövanşında İngiltere'de final için sahaya çıkacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde de Paris Saint Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında yarın Bayern Münih'e konuk olacak.
1: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklıklar hızla artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 18, Ankara çok bulutlu 14, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa çok bulutlu 20, Antalya parçalı bulutlu 21 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeni

İşte ses, İbrahim Tatlıses, Aliminin Kralı Kral Efendim'den, Melih'in Sevgi Çemberi'nden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 5 Mayıs 2026 Salı Kral Efendim'de 21'e kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Sevgili Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. İnşallah aynı güzellik 21'e kadar bizlerle birlikte devam etsin. Gönlümüzden geçen güzellikleri inşallah güzel şarkılar eşliğinde 2 saat boyunca paylaşmaya gayret edeceğiz. Yurdun dört bir yanında, yavru vatan Kıbrıs'ta ve dünyanın dört bir yanında krala gönül vermiş tüm güzel dostlar bir kez daha hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
5: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir.

0: TRT ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında 700 gram için tam yağlı kaşar peyniri 299 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: çok pratik.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
4: Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigorta

0: olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez, Allianz'tır. Bez, Allianz. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: Melih'in sevgi çemberi.

gösteriyor. O yüzden yine de tedbirli olmakta fayda var. Yine uzmanların bu mevsimsel geçişler esnasında insan vücudunun direncini yüksek tutabilecek gıdalara da yer vermeyi ihmal etmemeleri uyarılarını da hatırlatmış olalım. Yine tabii saat itibariyle İstanbul başta olmak üzere büyük metropollerde iş çıkışları ve tabii büyük şehirlerin genelde Markus tarihi yine trafiğin kendisini hissettirdiğini yine yol bilgilerinden şu an bakıp görebiliyorum. Öncelikle trafikte hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim dostlarımıza. Kazasız belasız hedeflediğiniz tüm istikametlere güzellikle varabilmeniz duasıyla. Sonrasında vardığınız yerlerde yine vazgeçemediğiniz şarkıları biz sadece kralda dinleriz diyorsanız 21'e kadar gönlümdeki güzellikleri yine sizler adına en güzel şarkılar eşliğinde duygularınıza deşarj olsun niyetiyle dinletmeye devam edeceğiz. 21'e kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
1: Sevdan hep çileli serimdedir, yerin kalbimde çok derindedir.
0: 8 Mayıs Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu sahne. 9 Mayıs Antalya, Antalya Atatürk Kültür Merkezi. 21 Mayıs Ankara, CSO Ada Ankara Ana Salon. 22 Mayıs Eskişehir, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde sahnede. Biletler Biletix, biletini al ve bu bilette. Medya sponsoru Kral FM.
2: Melih'in sevgi çemberi.

kadar nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

Efendim artık yavaş yavaş tabii ki mevsim yaz olarak kendisini hissettirmeye başladı. Az önce hava sıcaklıklarıyla ilgili de meteorolojiden yapılan son tahminleri iletmiştik. Dolayısıyla insanlar havalar ısındıkça biraz daha pozitif bir enerjiye, biraz daha kendilerinde böyle gerçekten moral ve motivasyon açısından yükselişe geçtiklerini hissediyorlar. Bunu da hayatlarına yansıtıyorlar. Mesela kışta, mesela böyle soğuk havalarda, özellikle sonbaharda niye insanların modu düşük oluyor? Suratlarına yansıyan bir moralsizlik, bir keyifsizlik, sanki hayata karşı böyle bir yılmışlık, bir bitkinlik hali herkese sirayet ediyor maalesef. Ama bugün itibariyle bakıyorum yeniden havaların şöyle yaz moduna geçişiyle insanların yüzlerini gülmeye başlamış görmek, insanların enerjilerini yükselmiş bir şekilde görmek şahsen beni mutlu etti. Hani insan insanın aynası. Baktığın zaman karşındaki insan enerjikse, dinçse, gülümsüyorsa, hayata güzel bakıyor.

insan beklentileri eğer biraz daha böyle üst seviyelere taşınmışsa ister istemez o seni motive ediyor. Sen de konsantre oluyorsun, neşeli oluyorsun. Ben de bugün karşılaştığım bütün dostlarım, sohbet ettiğim bütün arkadaşlarım hepsi bu mihvalde, bu güzel enerjide olunca bugün ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Bir de her gün bu mikrofon başına geçip Kral FM'de milyonlarca kralcının karşısında olmanın o ayrıcalığını ve hazzını da üstüne eklersek oh deyime keyfime vallahi süperim. İnşallah herkes de aynı enerjide ve güzellikteyse ne mutlu bizlere. Efendim 21'e kadar kalan vakti yine güzel şarkılarla dostlar adına inşallah paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni yeni radyolarını açan kralcılar, efendim hoş geldiniz, biz başladık. Biraz vakit geçti ama yine geride bir hayli vaktimiz var. Siz de radyonun sesini bir parça yükseltin. Kralda olmanın tadını, hazdını, keyfini 21'e kadar çıkartmaya devam edin.

0: yakışan hediyeler vatanda. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880

0: zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Değişmeyen ne varsa, değişmesini istediğiniz, değiştirmek için uğraştığınız ama muvaffak olamadığınıza inanıp bazen onun burukluğunu yaşadığınız ne varsa olumsuz manada, inşallah bunların değişip sizleri mutlu eden her türlü güzelliğe vesile hale gelmesi sizler adına duam. Sonrasında da hani bazı insanların mutluluğu bazıları için de mutsuzluk vesilesi. Çünkü bizim bakıp hoşumuza gitmeyen ama başkaları için çok büyük bir konfor, çok büyük bir sevinç, çok büyük bir mutluluk vesilesi olan şeyler de oluyor. Dolayısıyla yine de şöyle düşünelim. Bizim için hayırlısı ve güzeli neyse o olsun. Başkaları için de yine iyi ve güzel olan neyse Rabbim onu da nasip etsin diyelim. En azından insan olarak asgari müştereklerde buluşabilmeyi ve aynı zamanda hani aza kanaat edip inşallah böyle azla da mutlu olunabilmeyi hem alışkanlık haline getirdiğimiz hem de bunun güzelliğini yaşadığımız bir hale bürünmüş olalım. Çünkü bakıyoruz dediğim gibi insanlar bir şeyi çok istiyor. Rabbim de o istediğini nasip ediyor. Sonrasında o sanki yıllardır onda varmış ve bunun hiç hayalini kurmamış gibi gözümüzde maalesef itibarsız, değersiz bir hale gelebiliyor. Yani dediğim gibi eğer hep yükseklere bakarsak hiç mutlu olamayız. Bazen aşağıya bakabilmek, bazen sağlığımızın, aldığımız nefesin kıymetini bilebilmek için hastaları gözlemlemek, baktığımız anda etrafımızda bazen kızdığımız, iyiliğimizi düşünseler de söyledikleri hoşumuza gitmeyen sevdiklerimiz var yanımızda. İşte onların kıymetini de şöyle huzur evlerine ya da kimsesiz insanlara baktığımız zaman ne büyük nimetler içerisinde olduğumuzu anlamaya yeter ve artar diye düşünüyorum. Efendim Melih'in sevgi çemberindesiniz. İkinci ve son saat başladı. Babalar Restlerine şöyle Ferdi Baba'yla derinden ve damardan devam edelim. 21'e kadar birlikteyiz. Neşeniz bol, keyfiniz daim olsun.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

0: Haritaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim.

0: Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Kızım ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr.

İnsan ne hale geliyor? İnsan ne hale geliyor? Baksana baba bile seninle yaşamak istemiyorum diyor baba. Ah ah. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun babam üstün. İşte çok sevip sonrasında hayal kırıklığına uğradığımız, işte nice mutlu yarınları son nefese kadar ilk günkü aşkla yaşayacağız diyerek yola çıktıklarınızı, nasıl yolda yahu bu böyle miymiş deyip yanlış tanıdığınıza inanıp vazgeçtiğiniz duygular varsa, işte bu babam üstüm şarkısını da onlara armağan edelim. Efendim ikinci saati, son saati de yavaş yavaş ortalamak üzereyiz. Babam üstüm şarkısıyla duyguların derinliklerine doğru şöyle bir sorti yapmışken hemen ne yapalım? Bir Cengiz İmren, bir de Ömer Danış şarkısını peşi sıra göndereceğim. 21'e kadar sevgi çemberi sıcaklığında dostlarla en derin duyguları, en baba yorumlar eşliğinde en güzel şarkılarla paylaşmaya devam edelim. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak şerefsiz.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim, Alemin'in en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada Türkiye'de bir un kapanı gerçeği, Türkiye'de bir un kapanı efsanesi var. Baktığımız zaman nice küçücük hayallerin, umutların filizlenip, yeşerip kocaman çınarlara dönüştüğüne şahitlik ettiğimiz muhteşem başarılara ev sahipliği yapmış bir un kapanı ya da kocaman çınarlar gibi, okyanuslar gibi hayallerin maalesef hiç ama hiç düşünülmeyen çöplüklere dönüşülmüş hayatlara da ev sahipliği yapan bir un kapanı var Türkiye'de. İşte ne yapalım biz de 9 ve 10 Mayıs tarihleri arasında un kapanı müzikçiler çarşısında gerçekleşecek olan bir İMÇ müzik günleri var. Eğer bugüne kadar hiç gitmediyseniz, bugüne kadar hiç görüp eğer

sürenin sonuna geldik. 23'e kadar mikrofon başında kıymetli dostum sevgili nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Allah kısmet ederse inşallah yarın yine aynı saatlerde 19-21 arası Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Alemin en kralı kral efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem, herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuz başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
1: Sevdam hep çileli serimdedir, yerin kalbimde çok derindedir.
0: 8 Mayıs Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne. 9 Mayıs Antalya, Antalya Atatürk Kültür Merkezi. 21 Mayıs Ankara, CSO Ada Ankara Ana Salon. 22 Mayıs Eskişehir, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde sahnede. Biletler Biletix, biletini al ve bu bilette. Medya sponsoru Kral FM.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Müslüm Baba'nın en çok satan, en çok ses getiren albümü sevgili kralcılar. Ve bu albümün en kilit şarkılarında bir isim var. Onu da yad etmek lazım, selamlamak lazım. Şakir Askan. Yani bu albümde hemen hemen bütün şarkılar çok özel, çok güzel ama hep söylüyorum Küskünüm çok iyi bir albüm ama Küskünüm'de bir eksiklik var. Orada Haberimiz Yok yer almıyor. İşte onun orada olması lazımdı. O da Gitme albümünde yer alıyor. Öyle bir eksiklik olmuş. Seni yazdım kalbime, Küskünüm, Hasret Rüzgarları unutamadım. Bunlar hep Şakir Askan şarkıları. Bunun dışında işte Melek Yüzüm var, Kopamam Senden var, Dinleyin Geceler, Duyun Sesimi, Uzaktan Uzağa Bir Gülsen Yeter gibi birçok şarkıda hep Şakir Askan imzası taşıyan...

Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Gül değil dikensin gönül bağımda, bir kara çalısın aşk mezarımda. Şimdi bir ölüsün sen nazarımda, artık ne duamsın ne de bedduam. Yani Ahmet Selçuk İlkan neye bu kadar sinirlenmiş, kime bu kadar sinirlenmiş? Yani bu kadar üst düzeyde, yani bu normal bir şey, ifade tarzı değil yani. Bir hiçmişsin meğer sen nazarımda diyor ya. Artık ne duamsın ne de bedduam, yani hayatımda yoksun. Yani bu şairlerin diline düştünüz mü, yandınız zaten ya. Anlıyor musun böyle? Yani bu şarkıyı yazdığı kişiye söylediyse eğer, bu şarkıyı ben sana yazdım diye, yani artık ne doğamsın ne de bedduamı sana yazdım dediyse, bu kişi de yanmış. Hayatı ızdırap haline gelir. Bu şarkıyı her duyduğunda ben bu Ahmet'e ne yaptım acaba diye kendi kendini yer vallahi. Büyük aşklar

Gönül Akkor bir Türk sanat müziği sanatkarı, yorumcusu ama işte o dönemde arabeskin de etkin olduğu yıllarda bu örnekleri görüyoruz sevgili kralcılar. Muazzez Abacı var mesela, o dönemde Ahmet Özhan var bu tarz şarkıları yorumlayan. Ya çok ilginç bir şeydir. Ajda Pekkan'da bile Kaderimin Oyunu var. Çok ilginç yani. Demek ki arabeskin çok etkin olduğu yıllarda herkes kendi tarzına göre, tavrına göre bu tarz şarkıları yorumlamış, seslendirmiş, iyi de yapmış.

Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla kralcılarla birlikte olacak. Yarın ve 7 Mayıs'ta Şırnak Habur sınır kapısındayız. Sürprizlerle buluşmak üzere.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

Evet, benden bu akşam bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasibimizde, kısmetimizde varsa saat 21'de tekrar karşınızda olmak dilekleriyle.

0: Evet, güzel şarkılarımızla başladık beraberliğimize. Yine güzel şarkılarla 02'ye kadar Alemin Kralı'nda siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Mesajlarımız gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Biliyorsunuz her gece olduğu gibi bu gece de yine sesli mesajlarınızı da yazılı mesajlarımızı da 02'ye kadar değerlendirmeye devam edeceğiz. Hemen şöyle birkaç mesajı değerlendirmeye başlayalım. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Kadirhan, seni Ankara'dan dinliyorum demiş Ömer. Yine Bursa Kestel'den Hasan'dan gelen bir mesajımız var. Meyti Sarp şu anda Antalya'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Kayseri'den Mehmet'ten gelen bir mesaj. Mesajlarımızı 02'ye kadar siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Kadirhan abi geceler. İsmim Ceylin. Her gece seni dinliyorum. Şu anda seni dinleyen arkadaşlarım Zeynep, Gülselen, Eren, Mevlüt ve Kemal için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş sevgili kralcımız. Hem ona hem arkadaşlarına da selam gönderelim. Kadirhan iyi yayınlar. Yolumu bekleyen eşim Hikmet'e gelsin diyor. Edirne'li kaptan Ayhan. Ayhan kaptanımıza, aynı zamanda yollarda olan tüm kaptanlarımıza bir kez daha iyi yolculuklar dileyelim. Yine Murat Saygın'dan, Zonguldak Ereğli'den gelen bir mesajımız var. Her gece sizleri dinliyorum demiş İstanbul'dan Ömer. Yine İstanbul'dan Yelda, Sakarya Ferizli kapalı cezaevinde yatan tüm dostlarıma, özellikle C6 koğuşundaki canım kardeşim Ali'ye sevgilerimi gönderiyorum diyor. Mersin'den, Yeni Pazar'dan, Berivan Alkış'tan gelen bir mesajla devam edelim. Gecenin diyor güzel şarkıları Kayseri, Bünyan Kapalı Kadın Cezaevinde bulunan Allah Müjde Alkış'a, Gamze'ye, Adile'ye son güle gelsin. Onları çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Kastamonu'ya selam göndermiş. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor Sude. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Evet, son bir mesajı daha paylaşalım. İstanbul Sancaktepe'den seni dinliyorum diyor Elif. Bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan da sizlere kulak veriyorum. Özellikle gece mesaisinde olan kralcılarımıza da selamlarımızı gönderelim. Selamla beraber kolaylıklar diliyoruz.
1: İlaç gibi radyo. Kadir Han.

0: Evet, az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00, aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz 02'ye kadar. Kadirhan Mersin Tarsus'tan selamlar, şu anda kalabalık bir arkadaş topluluğu olarak seni dinlemekteyiz demiş. Mehmet, Veli, Ahmet, Tansel, Muhammed ve diğer Mehmet'e de selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde mesajlarımızla devam edelim. Sivas Açık Cezaevinde bulunan Barış Özdemir'e gelsin. Onu her saniye aklımda tutuyorum ve çok seviyorum demiş. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. İsim de belirtmemiş sevgili kralcımız. Unutmuyorsunuz. Kadirhan abi yayınlar. Sevcan ben Çerkezköy'den seni dinlemekteyim diyor. Kayseri'den Mehmet'ten gelen bir mesaj. Yine Ankara Mamak'tan Efe. Şu anda seni dinliyorum diyor. Sincan Cezaevi'li 3 koğuşunda kalan Ali'ye sıradaki şarkı demiş Eyüp. Son bir mesaj. Kadirhan abicim Ankara'dan Zeynep canımdan çok sevdiğim. Babam Fuat Sırkaya'ya onu çok sevdiğimizi söylersem mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım, inşallah babası da bu mesaja kulak veriyordur. Devam edeceğiz mesajlarımıza.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Kadirhan.

0: Evet, Ferdi dayısından ve çok sevdiği kardeşinden Adana Suluca cezaevindeki Burhan'a selam göndermişler. Ferdi dayısı ve kardeşinden sıradaki şarkıyı bize derman edersen bizleri mutlu edersin demişler. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara derman edeceğiz ama öncesinde devam edelim. Yine Adana'dan gelen bir mesajımız var. Mustafa Kırklar ile Etipi cezaevinde yatan Melik ve Yavuz'a gelsin diyor. İyi geceler Kadirhan, İzmir'den Pakize ben, annem ve babamla şu anda seni dinliyoruz demiş. Antalya Kepez'den, Elif'ten gelen bir mesajımız var. Özellikle Isparta Etipi Kadın Kapalı Cezaevi K2 koğuşunda yatmakta olan Özge'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Sinem Güngör göndermiş bu arada bu mesajı. Yine Kayseri'den gelen bir mesajımız var Medine'den. Çok sevdiğim ablam Dilara, Buse Nur, Sudenaz, Serap ve Melahat'a gelsin diyor. Berivan, Mersin Yeni Pazar'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var. Sevim, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin diyor. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Birazdan sesli mesajlarımızı da paylaşacağız. Öncesinde Edip Akbayram.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Bursa'dan sevgili Gökhan'dan gelen bir mesajımız var. Sevdiğime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Ankara'dan Keçiören'den Araz, Sincan, L3 cezaevinde bulunan dayım Resul'e gelsin demiş. Kadirhan kardeşim Kilis'ten Varol Özkesici. Özellikle Ahmet, Eyüp ve Adem kardeşime de selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Ramazan Dündar'dan gelen bir mesajımız var. Cezaevinde olan Mehmet, Evren, aynı zamanda Burak, Poyraz, Halil ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Kadir Hanım iyi yayınlar. Sevgi, şu anda seni Zonguldak Ereğli'den dinlemekteyiz demiş. Yine Zonguldak Ereğli'den Murat Saygın'a da sıradaki şarkımızı armağan etmiş olalım. Hayırlı geceler Kadirhan, ben Zilan. Kızım Cemrem'le hem evde çalışıp hem de seni dinliyoruz her gece olduğu gibi. Sıradaki şarkıyı Gaziantep cezaevinde yatmakta olan Cihat'a armağan ediyoruz demişler. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Samet, şu anda sizi dinlemekteyiz. Oğuzhan abiye selamlar gönderiyoruz diyor. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da hemen şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Metin Çeri'ye selam gönderelim. Şu anda Diyarbakır'dan bizleri dinlemekte. Tüm hastanede çalışan kardeşlerime gelsin diyor. Hem onlara hem sağlık çalışanlarımıza da selam gönderelim. Selamla beraber kolaylıklar dileyelim. Manisa T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Ahmet Can Erdem'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Berke Kaplan göndermiş bu arada bu mesajı Manisa'dan. Yine Gaziantep'ten gelen bir mesajla devam edelim. Abi, Gaziantep'ten seni dinlemekteyiz. Adem Karaoğlan, özellikle sıradaki şarkıyı Varol abime ve Ahmet abime armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Bir de güzel video göndermişler. Selam olsun sevgili Adem'e ve yanında olan tüm arkadaşlarına da sıradaki şarkımız armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Bir çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama bilmez gibiyim.

0: Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta gelmeye devam ediyor. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler demiş.
1: Selam Kadirhan. Ben Adana'dan Vural. Şu an Hatay'dan Adana'ya tırla seyir halindeyim. Sıradaki parçayı tüm tır kaptanlarına armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar.
0: Evet, Vural kaptanımız aynı zamanda yolda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza bizlerden de selam olsun. Beraberinde hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız ve belasız seyirden bir şarkı istiyor. Geçtiğimiz dakikalarda Azer Bülbül'den güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşmıştık. Davut Akbaş'tan gelen bir mesajımız var. Davut da bizi Adana'dan takip eden kralcılarımızdan. Şu anda serviste seyir halindeyken seni dinliyoruz. Özellikle serviste şu anda seni dinleyen işçi arkadaşlara gelsin sıradaki şarkı diyor. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Bursa'dan Eray Mersin Tarsus cezaevinde yatmakta olan abim Emre Esen'e ve arkadaşlarına diyor. Yine Bursa'dan Emek Köyü'nden gelen bir mesajımız var. Giresun Güce'deki aileme gelsin diyor. Orhan Öztürk. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. Figen Tomap ben. Ankara'dan yazıyorum. Şu anda Eskişehir'le tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlum Ali ve koğuş arkadaşlarına aracılığınızla selam olsun. Oğlumu çok özlediğimi dile getirdim. Demek istiyorum diyor sevgili kralcımız. İnşallah annesinin bu mesajına kulak veriyordur. Yakın zamanda da kavuşmalarını temenni ediyoruz. Hem ona hem de tüm sevdiklerine de armağan edeceğiz. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. İstanbul Sultan Gazi'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum demiş İlhan. Selamlar Kadirhan, Bigadan Kadriye ben. Sakarya kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlum Muhammed Ali için bir şarkı istiyorum diyor. İyi geceler Kadirhan, en güzel şarkılar Elif Taşdemir'e, Ayşe'ye ve Songül'e armağan olursa mutlu olurum diyor Ayşe. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edelim. Birazdan devam edeceğiz gelen mesajlarımızla.
2: Kadirhan

Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun?

her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mı bizim? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

Evet, 00.32 yaptık saatlerimizi. Radyolarını henüz açan kralcılarımıza bir kez daha güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine peş peşe güzel şarkılarımızı kralcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii birçok kralcımız da mesai yapmakta. Şu anda mesaide, gece mesailerinde özellikle çalışıp bizi dinleyen tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yine kaptanlarımızı, yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımızı unutmuyoruz. Onlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak, en önemlisi uykusuz.

0: yola çıkmayarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem yolda olan kaptanlarımıza, hem yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen sesli mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Selamun aleyküm Kadirhan. Ben Mersin'den Bilal Çelik. Kayseri Bünyan'da yatmakta olan canım aşkım Gamze Özü Türkiye'ye büyük selamlar gönderiyorum.
0: Evet, iletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. İnşallah Gamze de bu mesaja kulak veriyordur. Yine Ankara'dan Selim'den gelen bir mesajla devam edelim. Kadirhan abi Sincan L3 D11'deki tüm sevdiklerime Volkan'a, Batuhan'a, Melih'e, Vedat'a ve Veysel'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ayvalık köyünden Samet Ayvalık köyüne ve Tavşanlı halkına gelsin demiş. Marmaris'ten sevgili Burak, şu anda yanımda olan kardeşim Ahmet ve Kahramanmaraş'taki kuzenim Emrah'a sıradaki şarkıları armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. O

Ustam Hakan'la seni dinlemekteyiz Kadirhan diyor. Kocaeli'den gelen bir mesajımız var. Erdal, İngiltere'den geliyorum, şu anda İtalya'dayım demiş. Kocaeli Karamürsel'le olduğunu belirtmek istemiş sanırım kralcımız. Yurt dışında bizleri dinlemekte. Tırı gemiye verdik, havalimanına geçiyoruz arkadaşlarla. Senden Kıvırcık Ali'den bir şarkı istiyoruz demişler. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Ankara'dan çok sevdiğim arkadaşlarıma gelsin sıradaki şarkı diyor Samet. Alperen Ayan, Sincan 3 No'lu L tipi ceza infaz kurumunda yatan babam Mehmet Ali Ayan'a, arkadaşlarım Mevlüt, Emrecan ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Kadirhan abi, Eyüp Mutlu ben. Şu anda seni dinlemekte olan Kütahya T tipi A19 koğuşundaki tüm arkadaşlarıma aracılığınla selamlarımı iletmek istiyorum diyor. Kolay gelsin demiş Kocaeli'den. Ceren, Özgür Yavuz'a sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Devam edelim şöyle birkaç mesajımızda daha. Antalya'da tipi cezaevine yatan Ahmet'e bir şarkı demiş Melek Zor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Almanya'dan Şendoğan, iş arkadaşım Vahit ve Ufuk'la seni dinliyoruz demişler. Kolaylıklar dileyelim. Evet, mesajlarımız oldukça yoğun, gece de uzun. Devam edeceğiz birazdan güzel şarkılarımızın eşliğinde gelen mesajlarımıza.

Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Kadirhan.

Ondan çok çok selamlar 3 arkadaş Ömer, Enes ve Doğan. Sizleri dinliyoruz. 12 saattir yoldayız. Dinledikçe açılıyoruz. Keyifler bol olsun inşallah demeyiz. Sevgili Ömer'e, arkadaşlarına, yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde mesajlarımızla devam edelim. Kadiran abi, Aynur kardeşim ve Azize için bir şarkı istiyorum diyor. Günel'den gelen bir mesaj. Özellikle Antalya LTPF 12 koğuşunda yatan Ahmet'e gelsin diyor. İsimsiz gelen bir mesajımız. Yine Ankara'dan Tuğba ben. Sincan Kapalı Cezaevi L3 E3'te bulunan sevdiğim Alişim'e sıradaki şarkı diyor. Çorlu Karatepe Binoğlu Y tipi D11 koğuşundaki abim.

0: Yine Karabük'te olan annem Pınar Ören'e onu çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz demiş İrem. İnşallah anneleri de bu mesaja kulak veriyordur. Hayırlı geceler. Hollanda'dan Gülay Bünyan, kadın kapalı B7 koğuşundaki ablam Tülay cezaevinde. Ona ve arkadaşlarına Hollanda'dan selam gönderiyorum diyor. Gaziantep'e tipi de 10 koğuşunda yatmakta olan eşim Ahmet Gezer Kuşa sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş Sultan. Yine Eskişehir'de bulunan Tuna'ya ve arkadaşlarına gelsin diyor. İsimsiz gelen bir mesaj. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da oldukça yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle bir kaçını paylaşalım.
1: Selam Kadiran. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Ben Sakarya'dan Osman. Yolda olan tüm otobüs şoförlerine saygılar, sevgiler. Şu anda yolculuk yapan Emre Kaptan, Mehmet Kaptan ve Osman Kaptan'a iyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki parça onlara gelsin.
0: Evet, kaptanlarımıza da bir kez daha selamlarımızı iletelim. Devam edelim gelen sesli mesajlarımızla 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı paylaşmaya devam edeceğiz.
2: Güzel iyi yayınlar dilerim Kadirhan abi. Ben Eskişehir'den Yağmur Köse. Eskişehir H tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan babam Arif Köse'ye sıradaki şarkıyı size ve babama armağan ediyorum. Seni çok seviyorum babacığım.
0: Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
3: Selamun aleyküm Kadir abi, hayırlı geceler. Ben Kocaeli Gebze'den Eyüp Mutlu. Kütahya TTP kapalı cezaevinde A10 koğuşunda bulunan arkadaşlarıma ve A24'teki arkadaşlarıma sıradaki parçayı armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim.

dileyelim. Sıradaki şarkımızı özellikle mesaide olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Antalya'dan Şilan'dan gelen bir mesajımız var. Antalya'ya tipi cezaevinde olan her şeyden çok sevdiğim eşim Tolgan Ayazma'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş. İnşallah sevdiği de bu mesaja kulak veriyordur. Hayırlı geceler Sarp sınır kapısından herkese selam diyor. Anıl bizden de ona selam olsun. Kadirhan abi Erzurum'dan seni dinlemekteyiz demiş. Aslında az evvel selamlarını ilettik kralcılarımızın ama onlar sanırım kaçırmışlar. Biraz önce paylaşmıştık mesajlarını. İyi yayınlar, şu anda Uşak'ta seni dinliyoruz diyor sevgili kralcımız. Mahmut'tan gelen bir mesaj kral ailesine ve şu anda İzmir'de olan sevgili eşime sonsuz sevdama gelsin diyor. Her gün olduğu gibi, daha doğrusu her gece demek istemiş sanırım. Seni dinlemekteyim. Marmaris'teki kuzenim Burak'a gelsin diyor. Kahramanmaraş'tan Emrah'tan gelen bir mesaj. Kadirhan abi ben Bahar, eşim Batuhan Keskiner'i çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Şu anda Sincan kapalı L3-D11 koğuşunda seni dinlemekte. Sevgi ve selamlarımızı iletirsen bizleri mutlu edersin demiş. İletmiş olalım. İnşallah eşi de bu mesaja kulak veriyordur. Son bir mesajı daha paylaşalım. Sevgili kralcımız Erzurum'dan göndermiş mesajı. Şu anda seni dinliyorum diyor. Doğuhan ben. Erzurum'da yoldayız. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime de sıradaki şarkıya armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan abi demiş. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Hem onlara hem de yolda olan kralcılarımıza da armağan edelim sıradaki şarkımızı.

Merkezde görevde olan Fatih, Burhan, İsmail ve Aslı Bora selam göndermek istiyoruz demişler. Hem onlara hem de şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar.

Evet, unutulmayan şarkılarla bu arada beraberliğimize devam edeceğiz. Ereğli'den İstanbul istikametinde olmaktayız. Şoförler izlemiş. Oğulcan Can Yürek, Ziya Savcı, kabin memuru Ömer Kılıç Arsan'a selam olsun. Aynı zamanda tüm yolcularımıza armağan ederseniz sevinirim demişler. Hayırlı yolculuklar dileyelim hem onlara hem de şu anda yolda bizleri dinlemekte olan tüm kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Dediğim gibi unutulmayanlar da, şimdi sırada Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı seçtim. Birazdan şarkıyla geçmişe doğru güzel bir yolculuk yapacağız. Yalnız geçmişe olan yolculuğumuzdan önce yoğun gelen mesajlarımızdan şöyle birkaçını daha paylaşalım. Kadirhan, iyi geceler, iyi yayınlar. İstanbul'dan Cenk ben. Eskişehir'de bulunan sevgilime gelsin diyor. Tekirdağ'dan gelen bir mesajımız var. Melek göndermiş bu arada bu mesajı. Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D17 koğuşundaki Murat Bozkurt'a gelsin. Tüm kralcılara selam göndermiş. Habur sınır kapısından herkese selamlar, iyi geceler. Nöbetli çalışan herkese kolay gelsin. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Rıdvan Kayış'tan gelen bir mesaj. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Selamlar Kadirhan, Almanya Neus'tan selamlar. Sizinle sabahlıyoruz. Pide, börek, lahmacun hazır. Buyur gel demiş. Selahattin ve Murat Usta'ya selam olsun. Şu anda fırında çalışırken bizleri dinlemekteler. Hem onlara hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim. Şu anda seni dinliyoruz.

0: Eskişehir'li tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Derman'a koğuş arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Kardeşi Yılmaz Tuna'dan gelmiş mesaj. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: İyi yayınlar Kadirhan, iyi geceler. Ben Ankara Mamak'tan Dilek, Sincanlı 3E3 koğuşunda olan kardeşim Ali Arpa Çukuroğlu için Müslüm Gürses'ten Hangimiz Sevmedik parçasını istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum. O benim her şeyim. Canımın içi aslan kardeşim. Biz her zaman her koşulda senin yanındayız. Kendine çok dikkat et. Bütün herkese selamlar olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Evet, ablasının bu mesajını inşallah sevgili kardeşimiz de duyuyordur. Devam edelim sesli mesajlarla.
2: Selam Kral FM. Sıradaki şarkıyı kızım Esila, Asel ve karım Emine'ye armağan ediyorum. Bugün de doğum günüm. Kendime de armağan ediyorum. İyi yayınlar.
0: Evet, doğum günü kutlayalım sevgili kralcımızın. Son bir sesli mesaj.
3: Hayırlı akşamlar Kadirhan. Ben Bursa'dan Aytaç. Sıradaki parçayı Ankara Sincan Cezaevinde yatmakta olan oğlum Harun Aydın ve koğuş arkadaşları için istiyorum. Çalarsan sevinirim. İyi yayınlar diliyorum.
4: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: Unutulmayan şarkılara Cengiz Kurtoğlu'yla devam edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Kadirhan kardeşim ilerleyen dakikalarda bizler için de bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Erol Baran'dan İstanbul'dan gelen bir mesaj. Eskişehir'den Gizem sıradaki şarkıyı hayatımın aşkı Cenk'e armağan ediyorum diyor. Tekirdağ Çorlu'dan gelen bir mesajımız var. Gece Vardiyası'nda Anıl arkadaşımla birlikte seni dinliyoruz Kadirhan. Yorgunluğumuzu alan sesinle bize eşlik ettiğin için teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili kralcılarımıza selam gönderelim. Aynı zamanda çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. İyi geceler. Öncelikle sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim için istiyorum. Maltepe F11'de bulunan Tamer'e onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor Mihriban. Söylemiş olalım. İnşallah sevgili kardeşimiz de eşinin bu mesajına kulak veriyordur. Yakın zamanda kavuşmalarını temenni ediyoruz sevdiğinden uzakta olan tüm kralcılarımızın. Selamlarını iletelim. Talha Şimşek Almanya, Dispuk'tan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Vatanımıza, milletimize hayırlı geceler diliyoruz demiş. Bizden de selam olsun gurbette olan tüm kralcılarımıza. Sesli mesajlarımızla yoğunlukta hemen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemişler göndermiş oldukları sesli mesajlarda.
1: İyi geceler Kadirhan abim. Ben Ankara'dan Sefa Sincan Kapalı Cezaevi L3 E3'te bulunan Ali abime sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Annem Tuğba'nın da çok çok selamlarını iletiyorum.
0: Evet, iletmiş olalım sevgili kralcımızın mesajını. Yine devam edelim gelen mesajlarımızla bakalım.

Derya Öztürk'ten gelen bir mesajımız var. Sincan cezaevi L3'de 11'de yatmakta olan eşim Hakan Öztürk'e Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Eskişehir'den Gizem'den gelen bir mesaj. Cenk için bir şarkı istiyor. Devam edelim. Kadirhan Naim ben Konya Karapınar'dan seni dinliyorum demiş. Hayırlı geceler Kadirhan, İzmir'den Gülsüm. İyi geceler Neşe ben, tüm sevdiklerime ve kralcılara gelsin diyor. Raziye Eskişehir'den göndermiş olduğu mesajda Eskişehir'li tipi kapalı cezaevine yatmakta

0: olan oğlum Derman'a sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Sırada güzel bir şarkımız var yine unutulmayanlarda. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı seçtim. Hem ona hem tüm kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun. Bu arada birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: Yaş gibi radyo.
1: Kadirhan.

Zeytinburnu'ndan Müjdat abi gece mesaisinde seni dinliyoruz demiş. Müslüm Gül seslenmiş şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hayırlı geceler Ahmet Hollanda'dan severek dinliyorum. Şu anda eve doğru gidiyorum. Gurbetten Türkiye'me selam olsun diyor. Bizden de gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Sivas'tan gelen bir mesajımız var. Mardin'de olan eşim Aslı Safa'ya gelsin diyor sıradaki şarkı için. Sevgili Çağrı'dan gelen bir mesaj. Kadirhan abi seni dinliyorum demiş Esenyurt'tan Ümit. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine İstanbul'dan Cenk'ten gelen bir mesaj. Eskişehir'deki hayatımın tek aşkı Gizem'e gelsin. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş. Mutlulukları daim olsun inşallah. Antalya'dan Soner'den bir mesajla devam edelim. Müslüm Gür seslen bir şarkı istiyorum. Şu anda çalışmakta olan ekip başı Osman abiye gelsin diyor. Hem Soner'e hem Osman'a aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Merhaba Kadirhan, eşimle sizi dinlemekteyiz demiş. İstanbul'dan Hatice kardeşimize selam olsun. Eşine ve ona da sıradaki şarkı armağan edeceğiz. Bu arada Mustafa Cengiz eşin ismini de belirtmiş. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Söylemiş.

dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.